0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General gözüm 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım. Başım, gözüm üstü. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım. Başı, gözüm üstüne. Başı, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, geç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başı, gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi, çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan.

Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ağlım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

0: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime. Kendi kendime arıyorum.
1: Radyo General.

besler ki ne derdim var boy. Dışın çiçek

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7

0: 98.7.
1: Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhebet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Evimiz, ayağımız, ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Nefret.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı, telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535-428-8067 0535-428-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
7: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Volkswagen.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştık saçlarından.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbar Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Karaelmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Bugün okullar açıldı sevgili dinleyicilerimiz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize yeni yılın, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında hizmet vermeyi sürdürüyor efendim. Herkese günaydın. Evet, yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun diyelim. Özellikle servis şoförü arkadaşlarımıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Aynı zamanda evet, servis görevlisi çalışanlara, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul görevlilerine, memurlara, herkese sevgi ve selamlar gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Tabii okulların açılmasıyla birlikte trafik daha da yoğunlaştı. Özellikle okul önlerinde anneler, babalar, çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Emniyet gerekli önlemleri alıyor ama her çocuğun başına bir polis dikecek hali de yok sevgili arkadaşlar. Bakın, çocuklar dedektörle aranmış. Nereden nereye geldik görüyorsunuz değil mi efendim? Çocukları dedektörle aramışlar. Tamam, doğru bir uygulama bence. Okullarda çalan ilk zil dedektörün oldu. Çocuklar üstleri aranıp bahçeye girdi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı. Yeni eğitim yılının ilk gününde bazı okullara gelen çocukların kapıda sıraya sokularak el dedektörü ile tek tek arandı sevgili dinleyicilerimiz. Okullarda yapılan efendim birçok sıkıntılar var biliyorsunuz efendim, baskınlar, bilmem, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sevgili arkadaşlar vardı biliyorsunuz değil mi? 2804 el dedektörü alındı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Nisan ayında düzenlenen silahlı saldırının ardından okullardaki güvenlik önlemleri artırıldı sevgili dinleyicilerimiz. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile öncelikle okullarda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik edildi sevgili dinleyicilerimiz. Tabi sadece emniyetin önlem almasıyla değil, öğretmenler bu konuda çok duyarlı olacak, öğrenciler kendileri duyarlı olacak, anneler babalar duyarlı olacak, servisteki servis anneleri var biliyorsunuz, onlar, herkesin duyarlı olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Efendim, herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General 98.7. İsteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırmaya başladınız bile. Birazdan 3 şarkı sonrasında sizin seçtiklerinize yer vermeye başlayacağız. Herkese günaydın efendim. Yağmurlu bir Zonguldak sabahından sımsıcak duygularımızla selam olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal, Hakan Usta ve Bayram Usta. Yaşar Usta ve Bayram Usta, Bay Kemal ve Hakan Usta yine bizlerle birlikte. Aynı zamanda Hasan Terzi kardeşim yine bu sabah yağmur çamur dinlemeden ekmek toplamış çöplerden yine kuşlara verecek. Kazım Köroğlu, evet kıymetli kardeşlerime Hakan Erdoğan ve Ümit Canbaz selam olsun. Sevgilerimizi de göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Muzaffer Yaş abimiz günaydın mesajını iletmiş. Her gün olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz. Rukiye Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım, Mesude Hanım, Bursa'dan Özlem Hanım günaydın mesajlarını iletmişler efendim. Herkese günaydın diyelim. Kardelen Hanım günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyelim. Güzel bir Karadeniz türküsüyle devam edeceğiz. İki eser sonrasında sizin seçtiklerinizle sürecek programımız sevgili dinleyicilerimiz.

Kılınç Sarayı sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyor. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler. Doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67. İzmir'den manevi kızım Emel Topal, o da bugün ders başı yaptı ve şu an öğrencileriyle birlikte. Onlara da buradan emeğin başkentinden Ege'nin incisi İzmir'e kucak dolusu selam olsun diyoruz efendim.

0: tek sahibi.
1: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle.
0: 98.7 Zonguldak Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş oluyoruz. Mahallemizden Terzi Hüseyin Sağır abimize, Terzi Celal Usta'ya, Terzi Hadiye Hanım'a selamlar, sevgiler ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Bir şarkı sonrasında isteklerinize yer vermeye başlayacağız sevgili arkadaşlar. Herkese günaydın, hoş geldiniz diyoruz programımıza. Güzel bir şarkımız, güzel bir eserimiz daha var. Sonrasında sizin seçtiklerinizle sürecek efendim.

Sizin dinleyeceğiniz programımız devam ediyor ve sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Her gün olduğu gibi kıymetli kardeşim bizimle birlikte kim o? Sevgili Hasan Terzi. Her sabah radyoya gelirken beni bekliyor yağmur çamur kar demeden. Aldıkları nedir? Efendim ekmekleri çöplere atmışlar. Oradan onları toparlıyor. Çöplerden ekmek alıyor. Ondan sonra pastanelerden bayat simitleri falan toparlıyor. Onun sonrasında da ne yapıyor sevgili dinleyicilerimiz? Bunları gidiyor efendim dağıtıyor sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu kuşlara, güvercinlere hepsine veriyor sevgili Hasan Terzi kardeşim. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Önce şarkısını dinletelim. Ne istemişti? Yıllar Utansın şarkısı tüm sevdiklerine, Kazım Köroğlu'na, Ümit Canbaz'a, aynı zamanda Hakan Erdoğan'a armağan ediyor. Şarkısını bir dinletelim efendim.

Evet, Hasan Terzi Hasan'ımız istemişti. Şimdi bir fotoğraf geldi. Ağlıyormuş Kazım, fotoğraf gönderdi. Hasan ağlama. Ağlamana gerek yok. Kıymetli kardeşim benim. Sevgili Hasan'a da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz efendim. Şimdi de telefonda Sen Zekai Tunca yorumuyla geliyor. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Sizin de olduğu gibi benim de birkaç favori şarkım var. Bunlardan biri de değerli hocam, şu an 85 yaşında olan Sayın Zekai Tunca hocamdan Telefonda Sen şarkısı tüm radyo general dinleyicilerine armağan olsun. Lütfen rica ediyorum, teşekkürler demiş Muzaffer Yahşi. Muzaffer abi selam olsun. Bilal Demir kardeşim bizimle birlikte, Türkiye Gazetesi motorlu dağıtıcısı Bilal Demir kardeşimize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programı sürüyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız program sürüyor. Sevgili dinleyicilerimiz, kahvaltı çeşitleri çorbalar, tostaba, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 0767. İzmir'den öğretmen manevi kızım Emel Topal bizi dinlemekte.
1: Gideceğim.
0: Çok sevdiği Sado'ya, Sado'suna bir şarkı istemiş, seçimi bize bırakmış. Ben de evet kıymetli kardeşim Sado'ya, değerli manevi kızım Emel Topal'dan armağan oluyor. Emel Say'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Gideceğin yere beni de götür, soruna başımın belası dersin.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Düğün başına 30 bin lira Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı. Ulu Önder Mustafa Kemal, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın 30 bin lira karşılığında düğünlere katılması büyük tartışma yarattı. Atatürk'ü çağrıştıran kıyafetlerle davetlere katılan adam için çok sayıda kişi Atatürk sevgisini istismar ediyorlar yorumunda bulunarak tepki gösterdi. Ya olur mu böyle saçmalık? Ya parayla gidilir mi düğüne? Madem Atatürk'e benziyorsun, ona kimse benzeyemez de. Neyse, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler de peş peşe geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Atatürk'e olan fiziksel benzerliğinin para karşılığında düğünlere katılmak için kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarda Atatürk sevgisini istismar ediyorlar yorumu öne çıkmış sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, ülke genelinde sokaklar güvende operasyonu 2447 şüpheliye adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde sokaklar güvende operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. 78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Bursa'dan Özlem Hanım'ın bir isteği vardı. Hayırlı yayınlar Cengiz Bey, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Zerrin Özer'den Son Mektup şarkısı. Evet, bu şarkıyı Kozlu'dan Rukiye, Aysun, Nurgül, Serpil, Mesude'ye ve Kozlu'daki komşularıma armağan ediyorum. Hayırlı programlarınız olsun demiş efendim. Biz de gönderelim. Zerrin Özer yorumuyla dinleyeceğiz Son Mektup.

Günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Mehtap Hanım iyi yayınlar Cengiz abi demiş. İlhan İrem'den Ben Değilim şarkısını Bursa'dan Özlem ablaya armağan olsun. Ayrıca Sevcan ve Elif'e ve siz değerli Radyo General dinleyicilerine, dostlarına da gelsin demiş. İlhan İrem yorumuyla dinletmiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Ramazan Derebaşı kardeşimizle bizimle birlikte bir şarkısı var. Gülün Hanım yine bir eser istemiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi de İlhan İrem sizlerle birlikte oluyor.

3,5 yıl önce kaybettiğimiz İlhan İrem'i rahmetle anmış bulunmaktayız sevgili dinleyicilerimiz. Ramazan Derebaşı kardeşimizin isteği vardı. Ona yer verelim şimdi de 0372-606-0606. Hayırlı sabahlar, günaydın, iyi yayınlar güzel insan. Engin Nurşani'den Beni de Düşün Beni de parçasını çalar mısın? Bu parça hem kendini hep kendini düşünen, egoist, iyilik bilmeyen ve unutan nankör insanlara gelsin güzel abim benim demiş. Biz de ulaştıralım efendim Engin Nurşani yorumuyla dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Değerli dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım. Araç sahipleri dikkat, 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı primlerine yaklaşık %2 zam geldi. İstanbul'da en riskli otomobil sürücüsünün primi 58.214 liraya, ticari taksilerden 172.447 liraya yükselirken 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde tutar 423.661 liraya kadar çıktı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı primleri açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre trafik sigortası primlerine %2 oranında zam geldi. Sevgili dinleyicilerimiz, onu da hatırlatmış olalım. Sırayla isteklerinize yer veriyoruz ve şimdi de Füsun Önal'ın güzel bir şarkısı geliyor. Bu şarkıyı Nurgül kardeşimiz, Nurgül kızımız, arkadaşları Rukiye, Aysun, Serpil, Mesude'ye ve Radyo General dinleyicilerine armağan etmiş efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri sizleri beklemekte. Çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri İkinci TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 0767. Sevgili dinleyicilerimiz, gelen mesajlarınız var, değerlendirmeyi sürdüreceğiz sevgili arkadaşlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz efendim. Günaydın Cengiz abi, hayırlı sabahlar, hayırlı günler Cengiz abi. Ben ölürsem ağlamayın şarkısını istiyorum. Ölmeden kıymet bilelim. Öldükten sonra kimse ağlamasın diyorum abi. Bu şarkıyı eşime bir de size armağan ediyorum. Gülün Hanım, Kara Elmas'tan komşumuz Onur Bey'e, eşine de armağan etmiş. Sevgi ve selamlar gönderelim.

0: kimse.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturmada dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterine ilişkin sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümünden günler önce yayımlanan bölümlerdeki zamanlama ve bazı sembolik mesaj iddiaları dikkat çekti. Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Dosya kapsamında dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi sevgili dinleyicilerimiz. Derinleştirilen soruşturmada dizide yer alan bazı sembolik mesajlar iddiaları da konuşulanmaya başlandı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 79. bölümünde Memati ve Kazım karakterlerinin kullandığı 34FG 7061 plakalı araca dikkat çekildi. Plakada yer alan FG harflerinin FETÖ elebaşı Feytullah Gülen'i 70-61 sayısının ise tersten okunduğunda 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü 16.07 simgelediği öne sürüldü sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli arkadaşlar, şimdi kısa bir reklam aramız var. Geleceğiz, bir yerlere ayrılmayın.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Mesela programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız ve sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Kıymetli eşim Hülya Hanım da bizimle birlikte, her zaman olduğu gibi Hülya'mıza da yine güzel bir şarkı göndereceğiz. Hasan Özdemir kardeşim her gün olduğu gibi bizimle birlikte. Günaydın yağmurlu bir günden tüm arkadaşlara, eşe, dosta selam, sevgiler. Yakın zamanda rahmetli olan Sait Uçar'dan "Sordum Seni Dağlara" parçasını tüm dinleyicilere istiyorum demiş Hasan Özdemir kardeşim. Listemizi aldık, göndereceğiz. Ama önce Gülün Hanım, Gülün Coşkun'un bir isteği vardı. "Ben Ölürsem Ağlamayın" şarkısını, "Ölmeden Kıymet Bilelim, Öldükten Sonra Kimse Ağlamasın" diyorum. "Bu şarkı eşim Onur'a ve size gelsin, teşekkürler" demiş Gülün Hanım'a ve Onur Bey'e, eşine de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Aynı zamanda Celal Usta'nın da sevdiği eserlerden bir tanesidir. Ona da armağan olsun. Birazdan anonslarımızı da yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. "Ben Ölünce Ağlamayın"

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Mimoza Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Berrin Oral yengemize sevgiler, selamlar. Tercih Hüseyin Sağır abimize, Celal Usta'ya, Hadiye Hanım'a, Ayşe Akay ablamıza, Nevin ve Ahmet Özdemir çiftine, tüm Akay ailesine ayrıca Topuk Remzi Dinler abimize ve Dinler ailesine Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamız, Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki, annemize Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşimize selamlar, sevgiler gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından öğretim üyesi, ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşi Müjde Hanım'a selam olsun. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımıza, kıymetli eşi Nesrin Savran, diş hekimi Berkay Savran kardeşimize selam olsun. Sevgilerimizi göndermiş olalım. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz efendim. Ve evet, Hasan Özdemir kardeşimizin isteği vardı. Bu arada selam Cengiz Bey, şu an Almanya'dan sizi dinliyorum, selamlar demiş. Ercan Yanık, Ercan Yanık kardeşime de Almanya'ya da kucak dolusu sevgi ve selamlar ulaştırmış olalım. Ve şimdi de Sordum Seni Dağlara, Sait Uçar yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı devam ediyor. 0372 606 0606. Sevgili arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Karadeniz Ereğli Kumru Kafede muhteşem sabah kahvaltısı lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni, ızgara köfte ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yolu üzerinde hizmet vermekte sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606. Sesli mesajlarınızı da bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar Usta ve Bayram Usta sıradaki şarkıyı istemişler. İşleri yoğunmuş bugün. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin diyelim ve sırada güzel bir türkümüz var.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı sürdürüyoruz. Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ediyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız efendim. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552-134-07-67. Evet, Mesude Hanım, iyi yayınlar Cengiz abiciğim demiş. Arkadaşlarım Serpil, Nurgül, Rukiye için, ayrıca Bursa'dan Özlem ablamıza ve Aysun kardeşime armağan ediyorum. Radyo General dostlarına da yağmurlu bir Kozlu sabahından demiş. Murat Köybakan'dan ben sana aşık oldum bir tanem eserini istemişler. Biz de gönderelim efendim. Kahvaltı sofralarında bizleri dinleyen, kahvaltılarını yaparken bizlere kulak veren, araçlarında bizleri dinleyen halk otobüsü kaptanlarımıza ve yolcularına, sevgili dinleyicilerimiz, buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Bir de uyarım olacak, özellikle yayalara uyarım var sevgili arkadaşlar. Kıymetli öğrenciler, değerli genç kardeşlerim, lütfen kulağınızda kulaklık, caddenin ortasında yürümeyin. Yolun ortasında gidiyorsunuz, yolu ortalamışsın, kulağında kulaklık, korna çalıyoruz, duymuyorsun. Yaklaşıyoruz, duymuyorsun, kulağında kulaklık, elinde telefon, yolun ortasından devam ediyorsun. Hayırdır çocuklar, nedir yani bu, uçmuşsunuz resmen ya, uçmuşlar abicim. Yani kulakta kulaklık, ya kulaklık dinle, otur ama oturduğun yerde dinle. Yolun ortasında kulaklıkla nasıl gidiyorsun ya? Duymuyorsun, araç çarpacak, sonra bir takım sıkıntılar olacak. Gençler, biraz sorumluluk üstlenin arkadaşlar, gençler. Yani hakikaten sorumluluk. Şimdiki gençliğe bakıyorum, uçuk bir gençlik var. Böyle bir şey olmaz, böyle bir şey yok. Azıcık sorumluluk sahibi olun ya. Azıcık şöyle düşünün, ne yapacaksınız? Geleceğin Türkiye'sinde biz görev alacağız. Bizler geldik gidiyoruz. Yani sizler bu ülkeyi devralacaksınız. Geleceğin Türkiye'sinde belki önemli noktalarda görev yapacaksınız. Devletin önemli kademelerinde görev alacaksınız. Bu kafayla mı? Bu şekilde mi? Olmaz. Olmaz. Lay lay lom. Şimdi sabah radyoya gelirken genç bir kızımız, öğrenci, öğrenci kıyafeti var üzerinde, telefonla kanka diyor. Bilmem ne bilmem ne yaptığımın çocuğu diyor. Kız anlatıyor bunu bağıra bağıra. Şöyle baktım, şaşırdım kaldım ya, yanımdan kız ya, öğrenci kız, 15-16 yaşında, küfür ede ede bilmem neyine bilmem ne yaptığımın çocuğu diyerek küfür ede ede gitti ya. Öyle baka kaldım ya, bu gençlik, ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Hayırdır ya, bir silkelenip kendinize gelin arkadaşlar, evlatlarım, çocuklar, gençler, olmuyor böyle.

0: eski şarkılar, nostalji şarkılar benim daha çok hoşuma gidiyor sevgili dinleyicimiz. Kardelen Hanım da bir şarkı istemiş, listemizi aldık, göndereceğiz ilerleyen dakikalarda. Sesli mesajlar da gelmeye devam ediyor. Yine sesli bir mesaj gelmiş. Gürdal Demir kardeşim göndermiş. Bakalım ne söylemiş.
1: Cengiz abi, Müslüman abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Buradan şarkı türkü istemeden önce Sayın Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e sesleniyorum. Bir yaz boyu bizi tozdan dumandan eve esir ettiniz. Kapımızın önüne çıkamadık. Bizi mahrum ettiniz. Şimdi de bu kışın geldi, kış geldi, yağmurlar yağıyor. Kapımızın önüne biriken sulardan, biriken çukurlara biriken sulardan, çamurdan kapımızın önüne çıkamıyoruz. Ben İnazlı Mahallesi'nden Gürdal Demir. Tahsin Erdem, İnazlı Mahallesi'nden bir sorunum mu var, bir sıkıntı mı var? Niye bu öğretmeni hizmet vermiyorsun? Seçim zamanı yanında bulunduk. Seni destekledik. Seni başkan yaptık. Başka bir şey mi var, bir sorun mu var yoksa? Niye kapımızın önüne İnazlı Mahallesi? Neden yani bakıma muhtaç? Niye bu yollar yapılmıyor? Niye bu çukurlar, çamurlardan geçemiyorsun? Niye böyle? Bizim düşmanımız mısın? Belediye başkanımız mısın? Bir senden beri yalvararak söylüyorum. Bundan sonra sertlenerek söyleyeceğim. Benden oy bekleme. İnazlı'dan da oy bekleme. Yazık ya, yazık mahallemize.
2: Müslüman abi, benim için Fert Ayvır'dan herhangi bir şarkı rica etsem.
0: Evet, Gürdal Demir, Gürdal'ımız bayağı sinirlenmiş benim kıymetli kardeşim. Gürdal haklı, gerçekten haklı. Çünkü ya hakikaten biz de araç kullanıyoruz. Yani her taraf böyle çamur, çukur, bilmem şudur budur. Altyapı çok önemli abicim. Şimdi ben bir yerin belediye başkanı olsam beni başarılı kılan en güzel şeylerden bir tanesi. Tamam, çalışabilirsiniz, edebilirsiniz. Evet, güzel işleri var mıdır? Yapmıştır, eyvallah, güzel. Ama şimdi kardeşim, önce altyapı. Yol. Mesela bir memlekete gittiğimde ben Türkiye'nin birçok ilini gezdim. Gittiğimde önce asfalta bakarım, yola bakarım. Ya öyle memleketler var ki kardeşim, gidiyorsun adamın ya köy yolları bile asfalt, köy yolları. Köy yoluna gidiyorsun, öyle patika matika yol yok, asfaltlanmış cam gibi ya. Dök, bal dök, yala, öyle yollar var. E şimdi insan bunu görünce üzülüyor kardeşim. Gerçekten üzülüyor yani, hoş bir şey değil. Evet, selamun aleyküm Cengiz abi, ben Ersen Yıldırım, Ersen, buyur Ersen. Yıldırım Caner'den bir mezarlık buldum, rica etsem sana gelsin, bir de kendini mutlu hissedenlere. Ersen, mezarlık buldum şarkısı insanı mutlu eder mi? Nasıl nasıl bir şarkıdır bu Ersen? Allah'ım yarab. Tamam, dinletiriz tabii ki, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Hasan Usta demiş ki, Cengiz abi Hasan diye bir bağırır mısın demiş. Usta, bugün şey yapma ya, ne eline ne geçiyor, bağırınca eline ne geçiyor yani. Hadi bağırıyorum, eline ne geçiyor, mutlu mu oluyorsun ya? Hasan! Bizim Hasan Terzi de var. O da bizim Hasan Terzi. Kozlu'dan Hasan kardeşim, Güllü'den Kaybolan Aşk şarkısını tüm sevdiklerime, yufkacılara, fırıncılara, radyo general dostlarına armağan ediyorum demiş. Hasan! Seni Hasan, seni, seni var ya seni. Ah seni, seni, seni. Yaptığınız her şeyin farkındayım arkadaşlar. Hiç kımıldamayın. Cengiz abinize ufak bir böyle hata, yanlış yapmayın. Vallahi hepinizin şeyi elimde. Tüm bilgiler elimde. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz biliyorum. Ama tabii kullanmam yani asla. Onun için dikkatli olun.

67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, çay, kahve, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri, 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67. Evet sevgili dinleyicilerimiz, şöyle bakalım. Kardelen Hanım. Evet Kardelen Hanım, Karanfil Deste Gider isimli bir eser istemiş. Biz de göndereceğiz. Bir de şiir göndermiş sevgili dinleyicimiz. O şiire de yer vereceğiz sevgili dinleyicimiz. Ersen'in bir isteği vardı. Gülün Hanım, bir şarkı çaldık. İkinci şarkıyı bekleyeceksiniz. Herkesin şimdilik bir şarkı hakkı var. İkinci şarkı için de birazdan bakalım. Zaman olursa göndereceğiz sevgili dinleyicimiz. Ve şimdi de Karanfil Deste Gider. Hemen şöyle bakalım. Kardelen Hanım'dan tüm radyo general dostlarına geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Evet, şöyle bakalım sevgili arkadaşlar, Kardelen Hanım bir de şiir göndermiş. O şiirine de bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada gelen mesajlar var, onları da değerlendirmeyi sürdüreceğiz. 0372 606 0606 sevgili arkadaşlar. İstek mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor bizlere.

Şiirimsin. Nasıl başlayacağımı bilemediğim, bitirmeyi bir türlü beceremediğim, sen gittiğim en son şehirsin. Gitmeye cesaret edemediğim, dönmeyi öğrenemediğim ve sen kalbimin en son durağısın. Benim ol diyemediğim, başkasına veremediğim. Evet, Ersen Acılık'tan Bir Mezarlık Buldum şarkısını istemişti. Kendini mutlu hissedenlere armağan olsun demiş. Biz de ulaştıracağız sevgili arkadaşlar, sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz. Yıldırım Caner geliyor, Bir Mezarlık Buldum.

kalbinin acısını göstermesin sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız da devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programda sürüyor. Gürdal Demir kardeşim, evet, bir şarkı istemişti bizden, Ferdi Tayfur'dan. Biz de güzel bir şarkı seçtik ve tüm Ferdiciler adına ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 06 06 11 44 saatlerimiz ve Ferdi Tayfur, Canıma Yetti Kader.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktaracağız. Bay Kemal ve Hakan Usta'nın bir isteği vardı. Yer vereceğiz sırayla sevgili dinleyicilerimiz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı kahvaltı çeşitleriyle sizlere en güzel lezzetleri sunmayı sürdürüyor. Çorbalar, tost

0: tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 550-234-07-67 sevgili dinleyicilerimiz. Bay Kemal ve Hakan Usta'nın isteği geliyor. Ne istemişler bizden? İsmail Mersinli İsmail'den Bir Kızım Oldu eserini istemişler. Tüm seven kalplere ve yüreklere armağan olsun demişler efendim. Biz de ulaştıralım bu şarkıyı.
1: Çok tatlı bir kızım oldu. Ellerinden tuttum. Eski mahallemize gittim.

Dinleyicilerimiz yıllar önce birbirlerini seviyorlar sevgili arkadaşlar. Onun üzerine derlenmiş bir eser bu. Birbirlerini çok seviyorlar, aşırı seviyorlar ama maalesef işte aileler araya giriyor, bir takım şeyler giriyor ve evlenemiyorlar. O işte adam delikanlı başka bir tarafa gidiyor, savruluyor. Kızcağız başka yollara gidiyor, başka yollara derken yani başka memleketlere gidiyor falan. Ondan sonra nihayet ikisi de değişik değişik insanlarla evleniyorlar. Yıllar sonra aynı mahallede karşılaşıyorlar ve böyle bir şarkı yazıyor. Ya Allah kimseyi efendim sevdiklerinden ayırmasın ve insan hayatta bana göre bir kere aşık olur diye düşünüyorum, değil mi efendim? Size göre hani adam diyor ya efendim ben her bahar aşık olurum. O seninkisi aşk değil o zaman demek ki, değil mi Sezen ablacığım? Günaydın, hayırlı haftalar Cengiz Bey. Sizden Esmer Meleğim istiyorum. Hadiye Karaçam çalar mısınız demiş. Tabii ki Hadiye Hanım, çalalım. Esmer Meleğim geliyor şimdi de sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İsteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Efendim, 78 ilde sokak çetelerine operasyon yapıldı. 2447 kişiye adli işlem gerçekleştirildi sevgili dinleyicilerimiz. Türk Hava Yolları uçağı pas geçti. Yolcular çığlık çığlığa kalınan o anları kaydetti. Türk Hava Yolları uçağı Tunus uçağı varış meydanındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayarak alternatif havalimanına yönlendirildi. Pas geçme denemeleri sırasında kabinde yaşanan panik anları ise yolcuların kameralarına yansıdı. Herkes ya tabii yani çok riskli sevgili arkadaşlar. Edinilen bilgiye göre korpit ekibi olumsuz hava şartları altında Tunus Kartaca Havalimanı'na iki kez iniş yapmayı denedi. Denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve üçüncü yaklaşımının ardından risk alınmayarak alternatif havaalanına yönelme kararı alındı. Uçak güvenli bir şekilde başka bir havaalanına indirildi. Bu arada türbülansa girişi ve iniş gerçekleştiremeyip tekrar yükseldiği sırada kabin içerisinde yaşanan panik yolcular tarafından kayda alındı. Uçak gerçekten sevgili arkadaşlar tabii ki en önemli ulaşım noktalarından bir tanesi uçak. Yani uçak kazaları trafik kazalarında çok daha az aslında, ama uçakta kesin çözüm. Yani uçakta trafik kazalarında kurtulma şansın olabiliyor. Ama uçakta dur abi ben ineceğim ya bir saniye dur abi durdur musun? Uçağı durdur ben şu bulutun üstüne bir atlayayım falan, böyle bir şey yok tabii. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir reklam, bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
1: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası Buradayız sevgili arkadaşlar. Sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı da sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606. Burası Radyo General 98.7 bölgenin en güçlü sesi sevgili arkadaşlar. Efendim Marmara depremi için ezber bozan açıklama Profesör Doktor Osman Bektaş'tan geldi. Yıllardır büyük felaket bekleniyor. Marmara'daki olası büyük deprem senaryolarına dair ezber bozan veriler paylaşıldı. Profesör Doktor Osman Bektaş, fayın tek parça kilitlenemediğini ve enerji tükettiğini belirterek 7'nin üzerinde bir sarsıntı ihtimalinin zayıfladığını açıkladı. Marmara Denizi altındaki sismik hareketliği inceleyen güncel araştırmalar beklenen büyük felaket senaryolarına dair geleneksel kabulleri kökten sarsan yeni veriler sunuyor. Jeoloji uzmanı Profesör Doktor Osman Bektaş CNN Türkiye yaptığı açıklamalarda deniz tabanındaki fay yapısının sanılanın aksine tek bir blok halinde kilitlenmediğini ve hareket halindeyken enerji tükettiğini belirterek bölgede 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem üretme ihtimalinin zayıfladığını vurguladı. Klasik modellerin Marmara Denizi boydan boya geçen 125 kilometrelik fayın bütünlüğüyle kilitlendiği varsayımına dayandırdığını belirten Profesör Doktor Osman Bektaş, yer altındaki parçalı yapının bu ezberi yıktığını dikkat çekti. Bektaş, ana Marmara fayı 125 kilometre uzunluğunda tek bir fay değil. Bu fay parçalı, yani parçalı kırılıyor. Bu fay her yerde deprem enerjisini tüketiyor, üretmiyor değerlendirmesinde bulunmuş sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Cengiz abi, fazla oluyorum ama estağfurullah kızım. Bu şarkıyı istiyorum senden, ikinci baharımı istiyorum. Sadece eşim Onur'a armağan ediyorum. İkimizin şarkısı abi, teşekkür ederim demiş Gül'ün hanım. Tabii ki Gül'ün isteğine yer verelim. Sevgili Gül'ün ve Onur için geliyor. Özdemir Erdoğan söylüyor, İkinci Bahar.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmayı sürdürüyor. Sabah kahvaltısı, tost, hamburger, ayvalık tostu, et sote, tavuk sote, ızgara, köfte, ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Tamamen hijyen kuralları içerisinde hazırlanmakta. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermeyi sürdürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli eşim Hülya Hanım için, Hülya'mız için birazdan bir şarkı gelecek. Ama onun öncesinde başka bir şarkı dinleteceğiz. Sonrasında sevgili eşim Hülya Hanım'a güzel bir şarkı armağan edeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili Hülya'mıza Candan Erçetin'den Melek şarkısını istedik, gönderiyoruz. Bu arada Simge Gelinlik, Şule Hanım bizimle birlikte. Şule Hanım da güzel bir şarkı istemiş kendisi için ve o şarkıyı da Hülya Hanım'la size armağan ediyorum demiş. Onu da birazdan yayınlayacağız ama önce Candan Erçetin sevgili eşim Hülya Hanım için geliyor.

Evet, Candan Erçetin'den dinledik Melek eserini. Bu eseri sevgili eşim Hülya Hanım'a armağan ettik sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, FETÖ firarisi Zekeriya Öz dahil 20 kişi hakkında zaman aşımı kaldırıldı. Aralarında FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 20 hakim ve savcı hakkında verilen zaman aşımı kararına başsavcılık itiraz etti. FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün aralarında bulunduğu 20 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı gerekçesiyle verilen son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Anadolu, İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla önceki kararı kaldırarak dosyayı yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bakalım. Ramazan Derebaşı bir mesaj göndermişti. Gürdal Demir, İnazından Gürdal kardeşim, belediye başkanını eleştirdi. Zonguldak belediye başkanını, her taraf çamur içerisinde, yeter biz sana oy verdik diye bir serzenişte bulundu. Ramazan Derebaşı kardeşim de demiş ki, sanki önceki dönem belediye başkanı Selim Alan çok çalıştı da buna çamur atıyor. Daha önceki belediye başkanı bırak yollara ulaşım olarak belediye 3 sene çalıştı. Hatta dolmuşlarla milletin anasını ağlatıyordu, mağdur ediyordu. Tahsin Başkan'ın elinde sihirli değnek yok. Merkezi yönetimden destek de yok, para da yok. Borçla adamı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gariban vatandaşa halk ekmek, kent lokantası, ucuz yemek, anne kahve, halk kasabı, ücretsiz VC'ler, bedava çay, tarsane, liman arkası, kızlar plajı, orta kapuz plajı, adam gençlere ve bu millete stres atsın diye hizmet soktu. Elinde imkanı olan bir başkanı yerden yere vurmak da el insaf denir. İktidardan destek alan önceki belediye başkanı bırak bunları sadece eski köprüyü yıkmakla övündü. Yol çalışması bile yapamazken şimdi başkasına belden aşağı vurmak çok haksızlık olmaktadır. Ben bu doğruları savunduğum kadar yanlışını da söylerim. Allah'ın suyunu iller arasında en pahalı burasıdır. Buna da bir çözüm üretilirse daha yerinde akılcı bir hizmet olur. Saygılar, sevgiler demiş. Ramazan Derebaşı da böyle bir mesaj göndermiş sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, programımız devam ediyor. Simge Gelinlik'ten Şule Hanım, Simge Gelinlik'in sahibi Şule Hanım, iyi yayınlar demiş. Haktan'dan Seninleyim şarkısını Hülya Hanım'a ve size armağan ediyorum demiş. Ayrıca kendisine istemiş, biz de ulaştıracağız efendim. Haktan yorumuyla Seninleyim geliyor.

Sevgili izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan gelen mesajlarınızı da sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Evet, Nuran Hanım'ın bir isteği var. Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere eserini istemiş. Bu şarkıyı çocuklarıma armağan ediyorum. Aynı zamanda Radyo General dinleyicilerini sizlere gönderiyorum. Tüm türkü severlere armağan ediyorum demiş efendim. Biz Orhan Akalmaz yorumuyla dinletelim bu güzel eseri. Benim de sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Ne diyor Orhan Akalmaz bu anonim türküde? Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp gidem gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, programımız devam ediyor. Şimdi de bir türkü de ben seçtim. Güzel bir türküydü az önce. Sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız ama bir türkü de ben seçtim sevgili arkadaşlar. Bir şiir istekleri var. Rukiye Hanım ve arkadaşları bir şiir göndermişler. Okumamı istemişler. Birazdan bakalım, duruma göre okumaya çalışırım. Ama önce benim seçtiğim bir eser tüm türkü dostları için geliyor. Ela gözlüm, ben bu elden gidersem, Bediha Akar Türk yorumuyla dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Aynanın Güzel Bir Şarkısı sonrası istediğiniz şiire yer vereceğiz. Hoca Serkan ne demiş? Müslüm Gürses, seni yazdım kalbime. Aşkım Çiğdem'e, onun ablası Ayşe, Hamza, Zehra, Serpil, İsmail, Cengiz babam, Hülya annem, sizlere de armağan olsun demiş. Birazdan göndereceğiz ama önce Ayna geliyor çayımın şekeriyle.

programımız devam ediyor. Yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Serpil Hanım'ın bir isteği vardı. Bir şiir isteği bizimle paylaşmış. Arkadaşları Nurgül, Aysun, Rukiye ve Mesude'ye armağan etmiş sevgili dinleyicilerimiz. Biz de o istedikleri şiire dilimizin döndüğünce yer vermeye çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan bir şarkı sonrasında da programımızı nihayetlendireceğiz efendim. Her şey sende gizli. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar, evet gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak, kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü, kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir, kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin. Can Yücel'e rahmetle.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna, ama Serkan hocamızı tabii kırmayacağız. Serkan hocamızın da isteği vardı. Ona da yer vereceğiz. Ben Hoca Serkan Müslüm Gürses, seni yazdım kalbime. Aşkım Çiğdem, onun ablası Ayşe, Hamza, Zehra, Serpil, İsmail, Cengiz babam ve Hülya annem sizlere de armağan ediyorum demiş Serkan hocamız. O zaman biz de şarkısını gönderelim. Bu şarkı sonrasında da yayınımızı nihayetlendireceğiz efendim.

0: Çelebi'nin tek sahibi.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönül'e.
2: Radyo General 98.7
3: 98.7

Şehrin ecermesi bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm radyo genel dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim.

yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran komutanımıza, emniyet teşkilatımızın tüm birimlerine, güvenlik şube, asay şube, olay yeri inceleme, narkotik, kaçakçılık ve organize şube, siyasi şube, terörle mücadele, çevik kuvvet, trafik, bilişim, hırsızlık şube, hırsızlık masası, kriminal şube, siber suçlarla mücadele, balistik, toplum destekli polislerimiz, bomba imha, özel harekat, borda, bereliler, yunuslarımız, bekçilerimiz, jandarma istihbarat, emniyet istihbarat ve milli istihbarat teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılarınız olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Mecnunlar. Hemen anonsumuz sonrasında her yayınımızı sonlandırırken önce anonsumuz ardından sloganımız geliyor. Hayat felsefemiz olan sloganımız. Neydi efendim? Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek. Pardon. Yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Facebook.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372-220-0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538-246-8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: aradığım ne varsa bil ki sende bulmuş. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuş. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun.
1: 98.
0: Aşkımın 7. ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürek

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. Radyo en Genel karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen ecel gelse bile.

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar, beni ancak sevenler anlar.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: نفس نفسيما gül kokun sinmiş
1: Radyo General 98.7

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana

0: Şirketi.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ayşe.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kas araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yeriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: o şehrin bütün sokakları dar yapılmıştı. Biz yan yana yürümeyelim diye. İnsanlar dar yapılmıştı.
1: Radyo General.
0: Ama biz 98. yürürdük. Yan yana, yana yana.

esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: özelliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı.
1: Radyo General 98.7.
0: Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Ecel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Gözlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.
1: Radyo General.

0: Yatırımcı.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kafa.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Viagra.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372-220-0303.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde.
3: Radyo General 98.7.
2: Beklerim seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesini ölene kadar. Dön gel bana. Dön gel benim gizli yaram. Can canlısın canım.

0: Mutfaksanat.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp.

0: sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
1: Radyo General 98.7

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202, 0543-798-8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543-798-8202 0543-798-8202.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

bakışlarımı, göz göze gelince zaman duruyor. Dünya dolu, dünya dolu derdim olsa ne yazar? Senin aşkın bana ömür veriyor. Çayımın şekeri, çayımın şekeri, ağzımın tadı. Sen olmazsan yalan, sen olmazsan yalan dünyamın adı. Üzme beni böyle, üzme beni böyle, gel bana acı. Yakarım bu canı, yakarım bu canı, başımın tadı.

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.

O sevgi en başta benim hakkımdı. Biricik sevdiğin ben olmalıydım. Gönlüne, yüreğine başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbim tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.

ben olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbin tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan, boynuna dolanan ben olmalıydım. Boynuna dolanan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.

senin uğrunda ölmeyecektim be. Hep kaybeden, hep ağlayan, hep üzülen ben oldum be. Oysa senin sevdandın, oysa senin aşkındın. Yalan mıydı o sözlerim, adım bastım ben. Başımı göğsüne koyup saatlerce yalvardığın günler yalan mıydı ben?

Radyo General bünyesinde yetiştirilmek üzere radyoda program yapacak bayan personel arıyoruz. 18-30 yaş arası, samimi, neşeli, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, radyo programcılığına ilgi duyan, deneyim şartı aranmaz. Eğitim tarafımızca verilecektir. Başvuru 0543 798 8202 0543 798 8202.